Mary, c'est le bista khazindi berdaum de ki dama ki dirije amat spor football ku le Kurdistan e u ji kurdle de jin brasti nava ki giran u qadru qimat u heja u serkaftani mazin berdaum de ki aw hafta de rojnamen Avrupa da ji der haqi veda le Ispania Italia le kolin hati kirin Çavad be ekibeki futbolu kurd demeki günda derdike ve u irod be seri hemi tahmin le Türkiye Reza yakemin da futbol edilizin Ahmet Spor peşti 6 hafta Vega Reza yakemin da be golin zede afeti ciha digre tane aviyana gerek sporinde da ji kurda serkeftinin ona deniyek le je persuse je suruje Emrah Yaşar ku bu şampiyona Avrupa boksere da avji her çıkasa be navi Türkiye beji le kurdake yani kurd her beşe da le her devere da le her kari da le her rehistine da gere be heyecana ki be heviye ki be serkeftine kalmazın her dem kasi kanıbın reza seri begirin jibuna hebuna kurda jibuna perskereka kurda jibuna çandu kultura kurdi zedetir vare nasandın geleki geringe Meli merhaba denge Kurdistan zindi berdaamdı ki gudarın aziz ditin da hazi persin ve jmara telefoni 01 40 05 06 de müzika kurdi kumavatan berdaamdı.

Ey Nasir Rezazi, me gudar ki saat 11'da çörek derbastı be. Hatta saat 11'da embe evrane. Hijmara telefonu 01 40 05 06 10.

Müzikek gelek kef hoş. Megodar kir bernamadan ki Kurdistan'sın di ber devam di ki gelek kilamenden ku dore da jiha gerti hene jbu ve ben da telefonini hene jmara telefoni 01 40 05 06 10

bira şeyhan İbrahim Çükye kıran İbrahim Kulye de şevkhan İbrahim Vela de kharibe de de kuşe be derman İbrahim Hayya dünya koşa baba keder Umar'ı kâme hamyan İbrahim Vela de kharibe kharistane Tuşet geçme de de kuşe be

Vay aman, güneş doğar, kaybolursun. Vay aman, ay ışığı der durursun. Vay aman, yakam olsun sen. Yağmur ya, ıslanırsın. Vay aman, güneş doğar, kaybolursun. Vay aman, ay ışığı der durursun. Vay aman, yakamazsın sen.